0: önemsiyoruz ve bu liderler zirvesinden aynı şekilde bir kararın çıkmasını da hayra yorumluyoruz ve bunun olabileceği...
1: Atentos a los mensajes por parte de Erdogan, que afirma, que anuncia que Turquía siempre ha estado para la OTAN, siempre ha estado para Estados Unidos, mientras seguimos dando vueltas a este mensaje de Donald Trump, que empieza muy duro esta cumbre de la OTAN y que dice que cuando atacó a Irán puso a prueba a sus aliados. Dice que Francia, Alemania o sobre todo Italia no han estado para él. Abre la puerta a reducir el número de tropas y dice que Francia, Alemania y otros países en Europa han rechazado a Estados Unidos. España, como saben, también está en el foco de Donald Trump. Vamos a seguir escuchando esta comparecencia en Turquía.
0: Tabii F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük ve biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var ve şimdi de bu liderler zirvesinde yapacağımız görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden bu daha önce aldığımız sözün ben geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum ve bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
2: What does that mean?
3: Is it going to be handed over to a third party? Is that not part of the deal?
2: Third party? What is the third, with respect to what?
3: There are concerns about the Russian missile defense system. Do you have those concerns about this system? Are they going
2: I
3: to
2: have no
3: to...
2: concerns at all about anything. I mean, he's a leader of a country that he's made a much better country, much more powerful country. And you see it. I mean, it's beautiful. You get off, the roads are beautiful. It's an amazing thing. Now, I have no concerns about anything having to do with Turkey. The relationship, I would say the relationship with Turkey right now is better probably than it's ever been. It was good in my first 4 years, but I think now it's probably even better than that, if that's possible.
4: U.S. military and Turkish military constitute a really strong and large military base for NATO. Are we expecting further defense cooperation out of this bilateral meeting, out of this NATO summit here in Ankara?
2: Well, we're going to find out when I go there. We're going to find out. We're going to be having meetings. I'm very friendly with many of the leaders. You know, some of them are new. We don't know them. But, you know, I've been doing this for now sort of a long time. If you count the 4 years where we had a rigged election, you know, I was very much into politics then too. But I spent the first 4 years, I spent 4 years in a little different state. And then we've had an amazing, probably the best year maybe ever had by an American president. When you look at the economy, we have the greatest economy we've ever had. We have $19 trillion, $19.2 trillion to be exact, being invested in the United States. That's 7 or 8 times more than it's ever had. It's a world record, not just a U.S. record. And I just read where, in fact, coming over, I was just given, I was in the car with those beautiful horses, those great riders, those great soldiers, and
1: Seguimos escuchando a Donald Trump hablando sobre su relación con la OTAN, hablando sobre su relación con Turquía. Dice que están en el mejor momento, que nunca ha tenido una mejor relación con Erdogan, mientras el presidente turco hace apenas unos minutos ha confirmado que Estados Unidos le ha prometido 5 aviones F-35. Les hemos contado hace apenas unos minutos la reacción por parte de Israel, que, bueno, desde luego no están muy contentos con esta decisión, mientras Trump insiste en que su relación con Turquía es muy buena y que la decisión se va a tomar en los próximos días, pero todo apunta a que sí, a que venderá estos F-35 a Turquía. Seguimos escuchando las explicaciones de Trump y también sus mensajes para los aliados de la OTAN.
2: 19.2 trillion, Scott, for a period of 12 months. Nobody's ever seen anything like that. So we have by far the greatest economy. We have more jobs right now in the United States than ever before. And we have a great relationship with some countries on trade, and Turkey happens to be one of them.
5: Bugün konuğumuz Sayın Trump, ABD Başkanı. Onun da zaman zaman küresel sistemin mevcut durumuna ilişkin eleştirilerini biliyoruz. NATO'nun iki en büyük askeri gücü olarak bu noktada bu eleştiriler doğrultusunda ortak bir adım, ortak bir girişimde bulunması önümüzdeki süreçte söz konusu olabilir mi?
0: NATO'da iki önemli ülke olarak gerek Amerika gerekse Türkiye, bizler bu liderler zirvesinden de dayanışma içerisinde güçlü bir çıkışı sağlayacağız ve bunu da başaracağımıza inanıyoruz.
3: Kapsamında da Sayın Trump'ın Sayın Zelenski ile görüşeceğini biliyoruz. Nihai aşama olarak hangi noktadayız? Savaşın sonlanması konusundaki gidişata ilişkin değerlendirmeniz nedir? Teşekkürler.
6: Antalya Diplomasi Kurumu'nda Dışişleri Bakanlarımız bir araya geldiler. İstanbul müzakere sürecini de...
2: Is that for me? Are you asking me or are you asking the president? The president, yes.
0: Biz Rusya-Ukrayna arasındaki bu gelişmeleri de yine değerli dostumla burada paylaşacağız, görüşeceğiz ve ona göre de adımlarımızı atacağız.
7: Efendim, televizyon kanalından Hatice Kübra Bal, benim sorum da aslında az önce biraz yanıtladınız ama Türkiye'nin 5. nesil uçağı Kaan motorları için F-110 motorlarından söz edeceğiz. Aynı zamanda kasa yaptırımları ve bu bağlamda da F-35 alımı ile ilgili aslında bu görüşmeden bir somut sonuç bekleyebilir miyiz? Onu merak ediyoruz.
0: Ben bunu daha önce değerli dostumla görüştüm ve Kaan'la ilgili onun motorları noktasında bu liderler zirvesinde bu görüşmeyi değerli dostumla tekrar bir araya geldik. Onu görüşeceğiz ve inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir ve bu müjdeyle de herhalde liderler zirvesinde kendisine teşekkür edeceğiz.
2: You know, I might add that Turkey bought planes. It's the best plane. But they bought planes from the United States. And when you buy a plane from the United States, if there's engine rehab and other things that are done to engines, there's various things that happen, including just maintenance. I think we have an obligation to maintain engines and help them maintain engines.
1: Escuchaban al presidente turco Recep Tayyip Erdogan diciendo que, por supuesto, la relación, la guerra entre Rusia y Ucrania va a ser uno de los puntos fundamentales de esta cumbre. Decía que hoy se van a discutir los últimos acontecimientos y hemos escuchado, bueno, pues a Trump hablando, defendiendo precisamente la defensa de Estados Unidos, defendiendo sobre todo la producción de aviones. Dice Trump que Turquía ha comprado varios aviones a Estados Unidos y hemos visto a Erdogan que insistía en que el acuerdo con Estados Unidos, el acuerdo con Donald Trump, es que le vendan al menos 5 F-35. Va a ser uno de los puntos fundamentales y sobre todo es uno de los puntos de atención para Israel. Seguimos escuchando a Trump hablando sobre defensa y hablando sobre qué va a pasar en esta cumbre de la OTAN.
2: Relationship with Israel. They could have gotten into the fight. They're a very powerful military nation. They didn't do that. Maybe they didn't do that because of me. But they could have gotten into the fight on the other side. They are a nation that's been very, very good. And I can speak for myself as president. They've been extraordinary in many ways with respect to our relationship, including trying to end the war with Iran or whatever.

0: they've been extraordinary in many ways with respect to our relationship, including trying to end the war with Iran, or whatever you call it. It's not even a war, it's a military operation. It's a denuclearization. That's really what it is, of Iran, because I don't think he wants to see them have a nuclear.
1: Bueno, ha subrayado que era una operación militar, que es una operación, no era una operación militar, que era desnuclearización y que eso es realmente lo que es de Irán, porque dice que no cree que él quiera verlos a tener un arma nuclear tampoco. Es decir, que vuelve a reiterar que Donald Trump no quiere ver en ningún momento a Irán con un arma nuclear. También ha hablado Erdogan y dice que va a cumplir esa palabra del F-35. No es un asunto nuevo, sino que es un asunto que van a tratar durante la cumbre. Escuchen.
2: F-35 konusu biliyorsunuz. Bizim için yeni bir konu değil ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük ve biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. Ve şimdi de bu liderler zirvesinde yapacağımız görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden bu daha önce aldığımız sözün ben geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum ve bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacak.
1: Bueno, hemos escuchado a Erdogan, que confía plenamente en Donald Trump, dice que siempre cumple con su palabra en cuanto a desbloquear esos F-35. Asegura que confía en Donald Trump para cumplir ese objetivo y facilitar la entrega de cazas F-35 a Ankara. Ya saben, una cuestión que ambos países llevan años negociando. Y antes del inicio de esa cumbre de la OTAN en Ankara, Erdogan ha recordado ese programa del F-35. Dice que no es un asunto nuevo y ha afirmado precisamente que Estados Unidos ya se había comprometido anteriormente en suministrar 5 aeronaves a Turquía y que así será, que confía plenamente en la palabra de Erdogan y de Erdogan confía plenamente en la palabra de Donald Trump. Donald Trump no confía tanto en sus aliados europeos, así lo ha destacado.
0: We did something in Iran. We don't need anybody's help. I didn't even want their help. But before I asked, they said they wouldn't be there and we've invested trillions of dollars in NATO. Why? To protect European countries and others, Canada, etc., but to protect people, countries from, generally speaking, it used to be the Soviet Union, now it's Russia. And I say that's fine, but you would think that they'd be very willing to do something to help us, and they really weren't.